Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Giwedde gitya? Giriwo egikubye munda. Ekikyagenda maaso giyimiridde gitya? Ate ekitannasambwa n'ekakazibwe Hassan Sava, omukambodya wa Ssaabasajja, byonna wano ku Lubogola Simba.

sita biri tanu tanu sita chere babiri sema shiturumbe VIP ne VVIP VIP ne VVIP.